Version 2.0. Tu mila dil kile mila veki ina varste kan vadi haatar manaharunu kui mashur Hindi film Criminal ke varam makpul lobby ke lave.